Allah ve Saman. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve Allah ve Ahadu Allah ve Samadu. Kulu ve Allah ve Ahadu Allah ve Saman.